ormanda yürürken güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

Güneş vurur, vurur. Kafana, kafana, kafana, kafana, kafana, kafana.

0: arasında giderken güneş ışıkları,
1: güneş ışıkları
0: yaprakların arasından gelir. Güneş yaprakların arasından gelir.
1: Güneş yaprakların arasından gelir. Oysa, oysa, oysa.
0: Ormanda yürürken güneş yaprakların
1: güneş
0: arasından gelir.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır.
1: Oynaşır.
0: Yapraklarla. Dokunur,
1: oynaşır
0: her yerini
1: yapraklarla,
0: yaprakların damarlarından
1: dokunur,
0: yayılır rüzgarın dokunuşu ta
1: yapraklara. Damarlarından yayılır rüzgarın dokunuşu ta.
2: One,